0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mute Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerle sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanların haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılınanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı.
aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu.

sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın, metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini, zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma, süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey aya 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke, şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey aya bir...

0: serçe mavi.
1: Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağırdı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim, o aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Uysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlü dur nefis, ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi, şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Meylerim, bilmem ki o gün gelende.

Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 14. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Zer ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد

0: المقتسمين
1: الذين جعلوا القرآن عضين.

مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون

بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.

ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi.

0: 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibâd. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 6. kısım 3. Desise-i Şeytaniye. Tamah yüzünden, yani açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur'an-ı Hakîm'in ayat ve beyinatından istifaze ettiğimiz kat'î bürhanlarla, kat'î delillerle çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, yani helal, efendim, helal dairede insanın ölmeyecek kadar kendisine verilen rızkı, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki aciz ve iftikarın nispetinde geliyor. Yani insan ne kadar güçsüz, ne kadar aciz, ne kadar zayıf ise, insanın ölmeyecek kadar olan helal rızkı o şekilde kolay geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır ez cümle. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşya, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Yani rahmet göklerden süratle rızık olarak ayaklarına geliyor ağaçların. Hayvanat rızık ile, hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat nev'inden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak, tavlu olarak, etli olarak görünmesi. Evet, balıklara aptal deniyor. Neden? Oltaya bir yem takılıyor. Balık o yemi kapmak için efendim oltaya takılıyor. Bundan dolayı aptal deniliyor. Ama o aptal denilen o hayvanın her zaman etli olması, hani insanlar ve hayvanlar arasında denilir, bunun eti kemiğine yapışmış, kemik kalmış derler. Ama balık için öyle bir ifade kullanılmaz. Her zaman yenilecek eti vardır balığın. maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat su-i maişetinden, yani geçiminin hayatına lazım olan şeylerin kıtlığından, sıkıntısından aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıta-i rızık iktidar değil, iftikardır. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi. Evet, insanlardan olsun, hayvanlardan olsun, bütün yavruların hazine-i rahmetten gelen süt gibi bir latif hediyeyi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dıyki maişetleri, geçim sıkıntıları dahi gösteriyor ki vesile-i rızkı helal aciz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Helal rızkın vesilesi acizlik ve fakirliktir. Zeki olmak veya güçlü olmak değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddetli hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi, faiz gibi gayri meşru yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cerh etsin. Yani helal yolla kazandıkları çok az, çok sıkıntılı, çünkü hırsla çalışıyorlar. Ama faiz gibi gayri meşru yollardan, zina gibi, faiz gibi gayri meşru yollardan kazandıkları para da bahsimizin şumulüne dahil değil. Hem çok ediplerin, edebiyatçıların ve çok ulemanın, alimlerin fakr-ı hali, hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr-ı hali ve çok aptalların servet ve gınası, servet ve zengin olması dahi gösteriyor ki celbi rızkın medarı, rızkı çekmeye sebep olan şey zeka ve iktidar değildir. Belki aciz ve iftikardır, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır. Gerçekten de edebiyatçılar, alimler derken burada şunu da ifade edelim. Ülkemizin her tarafında öyle fabrikatör insanlar vardır ki ilkokul mezunudur, mezun olmayan bile vardır. Okuma yazma ve hesapla fazla ilgilenmezler. Hatta anlamayanlar bile vardır. O insanlar kaç üniversite bitirmiş mühendisleri, müteahhitleri, efendim benzeri kabiliyetleri istihdam ederler. Yani hatta okumuş insanlar, üniversite mezunları, o adamın yanında çalışanlar, onlar da bu hakikati anlamadıklarından şaşırırlar. Yahu derler, biz şu kadar okul bitirdik, bu adamın işçiliğini yapıyoruz. Adam daha hesap yapmaktan aciz ama bizim patronumuz. Demek ki değerli kardeşlerim, İnsan ne kadar aciz, ne kadar fakir olursa Allah katında tabi bu, o kadar Cenab-ı Hak helal rızkını kolay şekilde ona ihsan ediyor. İşte bu hakikati ilan eden İnnallâhe huve'r-rezzâku zul kuvvetil metîn ayeti. Hiç şüphesiz ki rızık veren mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Celle Celaluhu ayeti bu davamıza o kadar kavi, güçlü ve metin bir bürhandır ki bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla okunuyor. Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisan-ı hal ile okuyor. Madem rızık mukadderdir, yani takdir edilmiş ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. O hem Rahim hem Kerim'dir. O hem Rahim hem Kerim'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde, adeta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini suçlamak derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayri meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Yani bütün gayretini sarf ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği şeye razı olmayıp bazı dessasların, zalimlerin dalkavukluğunu yapıp el pençe divan durup elini ovuşturup onlardan bir şeyler istemek, hatta onlara yaranmak için bir takım mukaddesatını feda etmek, namazını bırakmak, ahlakını bırakmak vesaireyi bırakmak ne kadar çirkin bir divaneliktir, deliliktir. Evet, ehli dünya, hususan ehli dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, bir senelik dünya hayatına bir derece yardım edecek bir mala karşılık hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazab-ı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Yani o pis dünyalık malı elde etmek için Allah'ın nefretini celbeden işler yapar ta ki o adamı memnun etsin de o dünyalığa kavuşsun. Ey kardeşlerim! Eğer ehli dünyanın dalgavukları ve ehli dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden, açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat, maaştan ziyade, maaştan daha çok sizin hayatınızı idame, devam ettirir ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayri meşru para, helal olmayan para, sizden ona mukabil 1000 kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniye set çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki her ay binler maaş verilse yerini dolduramaz. İhtar, hatırlatma, ikaz. Ehli dalalet, Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, evet, güneş balçıkla sıvanmaz deniliyor değerli kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretleri nasıl ki Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu bütün aleme ispat edeceğim demiş. Ve başka bir veciz ifadesinde İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar diyor. Dolayısıyla ehli dalalet Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için münafikane ve desisakârâne ihfal ve hile damını, ihfal ve hile tuzağını istimal ediyor, kullanıyor. Dostlarımı hubbuca, tama ve havf ile aldatmak. Dostlarımı makam sevgisi, açgözlülük ve korku ile aldatmak ve beni bazı isnadatla çürütmek istiyorlar. Biz kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat maatteessüf, her bir emri hayırda, her bir hayırlı işte bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen menfi harekete sevk ediyor. İşte bunun içindir ki ehli nifakın hilekarane propagandasına karşı kardeşlerimi sabık, geçen üç nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu def'e çalışıyorum. Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki Said Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz? İşte bil mecburiye, böyle herifleri susturmak için dördüncü desise-i şeytaniyeyi istemeyerek eski Said lisanıyla zikredeceğim. Dördüncü desise-i şeytaniye, şeytanın telkiniyle ve ehli dalaletin ilkatıyla bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyeti milliyetlerini, milliyet damarlarını tahrik etmek için diyorlar ki, siz Türksünüz, maşallah, Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Said bir Kürt'tür, milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesai etmek, hamiyeti milliyeye münafidir, aykırıdır. Yani böyle insanlar bir nokta ileri gitseler diyecekler ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bir Arap'tır. Ona niçin inanıyorsunuz? Allah korusun. Cenab-ı Hak hepimizi menfi, zararlı ırkçılık hastalığından mahfuz buyursun. Amin değerli kardeşlerim. El cevap. Ey bedbaht mülhit, ben felillahil hamd Müslümanım. Hamdolsun Allah'a ki ben Müslümanım. Her zamanda kutsi milletimin, yani İslamiyet milletinin 350 milyon efradı vardır. Böyle ebedi bir uhuvveti, kardeşliği tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin ekseriyeti mutlakası bulunan 350 milyon kardeşi unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel Kürt namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut, sınırlı birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan 100 bin defa istiaze ediyorum. Yani bir Müslüman, değerli kardeşlerim, İslamiyet milliyetini müdafaa ederse, İslam kardeşliğini esas alırsa, şu anda yeryüzünde 1,5 milyarı aşkın kardeş kazanıyor. Ama bir insan sadece Türklüğünü, sadece Kürtlüğünü, sadece Araplığını ön plana çıkarırsa, kendi milleti kadar bir güç kazanır, o milletinin ahlaksız, terbiyesiz olanlarının da zararlarına maruz kalır. Demek ki İslamiyet milliyeti efendim ırkçılığa ihtiyaç bırakmıyor değerli kardeşlerim. Ey mülhid, senin gibi ahmaklar lazım ki Macar kafirleri veyahut dinsiz olmuş ve frenkleşmiş birkaç Türkleri muvakkaten dünyada dahi faydasız uhuvvetini kazanmak için 350 milyon hakiki nurani menfaatdar bir cemaatin baki uhuvvetlerini terk etsin. 26. mektubun 3. meselesinde delilleriyle menfi milliyetin yani zararlı milliyetin mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona havale edip yalnız o üçüncü meselenin ahirinde icmal edilen bir hakikati burada bir derece izah edeceğiz. Şöyle ki, o Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, bazı insanlar vardır, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık adı altında çalışır fakat aslında ne Türkçülük, ne Kürtçülük, ne Arapçılık değildir meselesi. Ne vatan, ne millet değildir. Menfaatinin peşindedir ama menfaatına bir perde lazım. O da unsuriyet, milliyet fikridir. O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, dini İslamiyet milliyetiyle ebedi ve hakiki bir uhuvvet ile Türk denilen bu vatan ehli imanıyla şiddetli ve pek hakiki alakadarım. Ve 1000 seneye yakın Kur'an'ın bayrağını cihanın cihat-ı sittesinin yani 6 yönünün etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına İslamiyet hesabına müftahirane ve taraftarane muhabbettarım. Yani Kur'an ve iman namına Türk milletini seviyorum. Sen ise ey hamiyet fıruş, yani vatansever adam, vatansever olduğunu iddia eden adam, sahtekar, Türk'ün mefahiri hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette, yani bir Türk neyiyle iftihar edecek, neyiyle övünecek? Elbette ki ecdadımızın Kur'an'ın 1000 yıl bayraktarlığını yapmasıyla övüneceğiz. Yoksa hatalarıyla, kusurlarıyla mı övüneceğiz? Haşa! Mecazi ve unsuri ve muvakkat ve garazkârâne bir uhuvvetin var. Senden soruyorum, Türk milleti yalnız 20 ile 40 yaşı ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir? Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin iktiza ettiği hizmet yalnız onların gafletini ziyadeleştiren ve ahlaksızlıklara alıştıran ve menhiyatı teşcih eden frenk meşrebane terbiye midir? Yani Avrupalılaşma terbiye midir Türkçülük iddiası? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Yani gençliğinde Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım dedirtip de yaşlılığında eyvah hayatım boşa gitmiş, o zaman güldüğüne şimdi ağlattırmak mıdır milliyetçilik? Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaret ise ve terakki ve saadet-i hayatiye bu ise, evet, sen böyle Türkçü isen ve böyle milliyet perver isen, ben o Türkçülükten kaçıyorum. Sen de benden kaçabilirsin. Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa, şimdiki taksimata bak, cevap ver. Şöyle ki, evet değerli kardeşlerim, bir milletin kısımları var. Birinci kısım ehli salahat ve takvadır. İkinci kısım musibete uğramış olan musibetzede ve hastalardır. Üçüncü kısım ihtiyarlardır. Dördüncü kısım çocuklardır. Beşinci kısım fakirler ve zayıflerdir. Altıncı kısım gençlerdir. Bir millet altı kısımdan oluşur. Acaba gerçekten Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık anlayışı bu altı sınıf insanı, toplumu oluşturan altı sınıfı kolluyor mu, gözetliyor mu? İnşallah bir sonraki programımızda dördüncü desise-i şeytaniyeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.
4: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde ümmeti, ümmeti diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor. Medine'ye hicret edin.
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler geliyorlar, geliyorlar müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri Yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler.
1: Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin.
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana.
1: asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو.

0: bakalım.
1: Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rab-

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi. Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi. Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi. Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi. Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi. Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi. Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi. Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi. Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: فَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna, güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merciği olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربimiz sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Kamelyan. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim nadasa bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

senin için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan. Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

Sana bir uygarlığı getirdim, anlamadın. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, ayak ucuna koydum gecenin saçlarını. Urganmış boynumda taşıdığım gerdanlık. Sana hükümdarlığı getirdim, anlamadın. Sevda suya karışır, sızar kan dağlarına, köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar. Yüzün tunç gibi çöker ülkemin bağlarına, ırmaklar bilmediğin kadar hülyalı akar. Her vadi bir yanıyla senin yüzüne bakar. Bir yanında münzevi hıçkıran Leyla kuşu, sen henüz tanımadın sevda denen yokuşu. Sen henüz yorulmadın yokuşta devler gibi, yıkılmak üzere olan çaresiz evler gibi. Sen henüz vurulmadın uçarken göklerinde, sen henüz bir oltaya takılmadın derinde. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça gülüm, ağlayamazsın.

Seni bir yıldız gibi koyacağım göklere. Her gece ışığını ruhumdan alacaksın. Aldanma gururunu okşayan çiçeklere. En güzel güllerini ruhumla alacaksın. Kopacak sanıyorsun bu ip ince yerinden. Bu ipin her çizgisi yaralı bir dev gibi. İnecek sanıyorsun bu bayrak gönderinden. Bu sevda tükenecek, sönen bir alev gibi. Sen hala anlamadın sevginin en hasını. Sen hala çözemedin ırmağın dünyasını. O coşkun bir denizin sularına yürürken sen hasta bir çeşmeden doldurmuşsun tasını. Gittiği her iklime sevdanı götürürken gözyaşı çukuruna gömmüşsün deltasını. Henüz bir tokat gibi inmedi yüzüne aşk. Kalbine çivilerle gömülmedi ayrılık. Görmedin bir aslanın can çekişen resmini. Yalnızlık kitabında okumadın ismini. Bir takvim yaprağında yanmadı bakışların. Dökülen tüylerine tutunmadın kuşların. Karanlık köşelerde acı acı gülmedin. Sen henüz kovulduğun kapılarda ölmedin. O celali uykudan uyanmadın, uyanma. Düşlerimin rengine boyanmadın, boyanma. Bir kuş gibi çırpınan kalbimin kafesine bir avuç yem bıraksan ölür müsün akülüm? Feryadı kayaları parçalayan sesine ömür boyu yabancı kalır mısın agülüm? Sen henüz bir zindanın küflü duvarlarına çarpmadın gözyaşıyla boğulan gözlerini. Sen henüz diken diken saplamadın göğsüne dudağında kuruyup dağılan sözlerini. Sen henüz dokunmadın yalnızlığa kan gibi. Acıyı kaynatmadın içinde volkan gibi. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça külüm ağlayamazsın.

biz günde 1000 kez tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan ağlıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları beylin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik satılırken köle pazarlarında, biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa

0: ve bir yedi beyza bekleriz. Çağ gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren, cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni, antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek, gövdelerimizde beliren ürpertilerle, iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde, dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah belleriz. Bir yiğit Musa ve bir asa ve bir yedi beyza bekleriz. Biz günde bin kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi işrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bu birlikteliği bizlere nasip eyledi ve biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Onun hadis-i şeriflerini anlamayı, kavramayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri kabul eylesin. Şefaatini nasip eylesin. Ve onun bizden memnun olup da ümmetim dediği, havzının başında topladığı kimselerden olalım inşallah. Bir de bunun tersi var ki havzın başına gelip de kovulanlar var. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlum olanın, zulme uğramış olan kimsenin bedduasından sakınınız. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, sizin aleyhinize yaptığı o dua, tuhmelu alel gamami ve o bulutların üzerine yükseltilir, taşınır. Yekulullahu, Allahu Teala şöyle der, ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için, لَاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَه۪ينَ, bir müddet dahi olsa muhakkak ki ben sana yardım edeceğim. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onun o duasına karşılık böyle bir vaatte bulunuyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar hepsi aynı konuyla ilgili. اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Mazlumun, zulme uğramış olan, haksızlığa uğramış olan kimsenin bedduasından sakının, çekinin. Fe innehe, muhakkak ki onun o bedduası, o duası, tes'adu ile semai, göğe yükselir. Ke ennehe şerare, böyle nasıl şimşek, yıldırım çakarsa o hızla göğe yükselir. Biliyorsunuz yıldırım, şimşek öyle çarptığı zaman bir an gökte, bir an yerde nasıl olduğunu, nasıl geldiğini fark edemezsiniz. Bu kadar hızlı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamamız için böyle misallerle açıklıyor ki gerçekten o şimşek nasıl çaktığı gibi hemen yerde oluyorsa ve düştüğü yeri de paramparça ediyorsa, böyle korku salıyorsa, aynı böyle mazlumun bedduası da bu şekilde çıkar ve böyle bir korku salar, böyle bir şiddetlidir. Ve acilen de yerini bulur ve o kişiyi helak eder. Hem sesiyle, hem düştüğü yerle, hem de perişan eder, Allah muhafaza. Bu nedenle Peygamberimiz uyarıyor. Ve aynı buna benzer hadis yine. İttekû da'vetel mazlumi. Mazlumun bedduasından sakının. Ve inkâne kafiren. Kafir bile olsa. Çünkü kafir nedir? Kendine küfrüdür. Siz bir insana zulüm yapamazsınız. Mesela bir insan bir suç işlemişse o suçun cezası neyse o olur. Bir insan fasık olabilir, bir insan kafir olabilir ama kişi bu insanın gidip de diyelim malını çalamaz, adamı gidip dövemez, gidip anama iftiralarda bulunamaz. Her şey İslam'da usule bağlanmış, her şeyin bir kuralı, kaidesi var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mazlumun bedduasından sakının ve inkâne kafiren, kafir olsa bile. Fe innehu leyse dûneha hicabun. Onunla Allah'ın arasında bu dua ettiği zaman hicap yoktur. Hemen duası kabul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Yani burada iki mana var. Bir, zulmetmeyin. Hani burada şu var. Anlamamız gereken, bilmemiz gereken, zulmetmeyin, zulme bulaşmayın, zalim olmayın. Çünkü Allah-u Teala sevmez, zulmü sevmez. Allah-u Teala adildir, adalet sever, adil olanı sever ve Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığından dolayı zulmedilmesini de asla sevmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle zulme uğrayan bir insan beddua ettiği zaman onun o duasına Allahu Teala hemen icabet ediyor. Onun o duası yükseliyor. Velev ki adam böyle facir de olsa, fasık da olsa, çünkü onun fücuru, günahı kendi nefsine. Fakat sen bir insana zulmettiğin zaman ne yapıyorsun? Onun kendisine zulmetmiş oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel radıyallahu anhı Yemen'e gönderiyor. Duymuşsunuzdur. Genç bir sahabi, zeki bir sahabi, takva ehli, her şeyle mükemmel bir sahabi, fıkıh çok iyi bilen bir sahabi ve ona nasihatlerde bulunuyor. Diyor, sen Müslüman olmayan, ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onlara önce İslam'a davet et. Onları İslam'a çağır. Şehadeti söylerlerse, Müslüman olurlarsa artık onlar mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana nasıl muamele edilecekse hukuki olarak, kanuni olarak onları yaparsın. Onlardan zekat alırsın, onlara namazı emredersin. Ama Müslüman olmuyorlarsa da ne yaparsın? Onları kendi dinine serbest bırakırsın ve onlardan cizye alırsın. İşte orada Peygamberimiz Hazreti Muaz'a diyor ki, sakın ha zulmetme. Çünkü zulmedildiği zaman onların duası arasında hicap yoktur. Hemen yükselir Allah'a. İşte böyle bir sahabeye Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ki o gidilen toplum ehli kitap bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. İşte Allah-u Teala burada direkt zalim olma demiyor. Zulüm yapma demiyor. Ama ne diyor? Öyle bir uyarıda bulunuyor ki kalbe ve vicdana hitap eden bir uyarıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Onun bedduasından sakın. Çünkü bazen şunu yapma, bunu yapma denildiği zaman o insan bunu ciddiye almayabilir. Onun getireceği ağırlığı fark edemeyebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sonucunu haber veriyor. Sonucu nedir? Mazlumun bedduasından sakın. Mazlum sana güzel duada bulunacak değil ya, sana hayır dualarda bulunacak değil ya, yüreği yanmıştır adamın. Yüreği yanınca da içten bir şekilde sana duada bulunacak, senin aleyhine duada bulunacak, sana beddua edecek, senin kahrolman için, perişan olman için sana dualarda bulunacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için ve gönülden ve içten bir şekilde yaptığı için de Allah-u Teala'ya ulaşacak ve sen de bunun cezasını çekeceksin. İşte bu nedenle öyle bir yerden insana anlaması için anlatıyor ki Peygamberimiz, işin sonucu bu. Bunu bil, ona göre davran. İşte biliyorsunuz Allah-u Teala Neml suresinin 62. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Yoksa bunalmışa kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren, Allah-u Teala'nın o vasfını hatırlatıyor. Bunalmış, muzdar bir duruma düşmüş, perişan bir duruma düşmüş. Onun duasına kim icabet eder? Allah. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Onun duasına icabet edeceğini belirtiyor. Zulüm çok şiddetli olursa mazlumun feryadı figanı da o kadar çok olur. Çünkü bir insana ne kadar çok zulüm edilmişse o kadar da feryat figan eder, canı o kadar yanar ve o figanlar, o feryatlar da çabucak tesirini gösterir ve Rabbül Alemin'e ulaşır. Rabbül Alemin de o zalimlik yapanlara cezasını verir. İşte bu nedenle Peygamberimiz zulüm yapmayından ziyade mazlumun bedduasından sakının. Onun duası hemen yükselir. Şimşek hızıyla yükselir. Allah'la onun duası arasında hicap yoktur diye böyle önemli uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala zulmü kendisine yasakladığı gibi kullarına da yasaklamış ve zalimleri de asla sevmez ve zalim olanları da Allah-u Teala doğru yola iletmez. Onlar da iflah olmazlar. Allah korusun. İşte bizler de aklımızı başımıza alacağız. Çok dikkat edeceğiz. Adam zalim olabilir. Başka bir konuda veya adam fasık olabilir. Ama biz o insana karşı zulüm yapmayacağız, zulmetmeyeceğiz, zulümden sakınacağız. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttegû zelletel âlimi. Alimlerin hatası noktasında dikkatli olun, onlardan sakının. Ventezirû fey'etehû. Onun geri dönmesini, doğru yola gelmesini bekleyin. O konuda da acele etmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi insanlar bilgiye muhtaçtır ve her zaman içinde bilmediklerini gitmişlerdir, bir bilene sormuşlardır. Zaten Allah-u Teala kitab-ı mübininde de bizlere öyle buyuruyor. Bilmediğiniz zaman bilenlere sorun diye buyuruyor. Fakat insanlarda şöyle bir şey de vardır ki alimlere karşı çok muhabbetler olur. Bazı zaman o kadar sever ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi bir şeyi çok sevdiği zaman gözü kör olur. Gerçekleri göremez. Böyle körü körüne bir taklit başlar. O ne yaptıysa doğrudur. O ne dediyse doğrudur. O her şeyi en güzelini yapmıştır, yapıyordur diye bir izlenim kişide oluşmaya başlar ki bu karşı taraftaki hatayı görmeme noktasına gelir. Hani çok severse ne olur? Gözü kör olur buyuruyor ya Peygamberimiz. Kişide bu hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz işte uyarıyor. Diyor dikkat edin. Alimlere tabi olma noktasında, çünkü bize düşen nedir? Alimlere tabi olmaktır. Fakat alimlere tabi olurken de dikkat edin. Gözünüz kapalı olmasın. Her şeyi körü körüne taklit etmeyin. Onlar da hata yapabilir. O hataları siz de işlerseniz ne yapar? Burada iki zarar var. Bir, siz hataya düşmüş olursunuz. Hatalı bir davranışın içerisine girmiş olursunuz. İki, o kişinin hatadan dönmesine sebep olmazsınız. O kişi ne yapar? Yaptığı işlerin doğru olduğunu görür. Öyle anlar, öyle kavrar. O yanlışı devam ettirir. Ve doğru yola da gelmez. Nasihat da dinlemez hale gelir. Zaten bugün ve gördüğümüz gibi insanların başına gelen şeylerden bir kısmı bundan dolayı. Bir insanı aşırı derecede yüceltmeleri, o ne yapıyorsa doğrudur, o ne diyorsa doğrudur, yanlış bile olsa onda bir hikmet vardır anlayışıyla ne yapmışlardır? O kişileri böyle ayrı bir vasıfa sokmuşlar ve o kişiler de her gün hata üstüne hata işlemek suretiyle kötü duruma gitmişlerdir. İşte bu nedenle Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Bize de düşen nedir? Biz her söylenen sözü böyle hemen alıp kabul etmeyeceğiz. Bir ölçüye tabi tutacağız. Bir mihenge vuracağız. Doğru mu, yanlış mı? Nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak suretiyle ona götüreceğiz. Alim bu sözü nerede söyledi? Hangi kitaba dayanarak söyledi? Hadiste bu hadisin derecesi nedir? Kur'an'da ise hangi ayet? O ayette gerçekten böyle mi diyor? Diğer ayetler bu konuda ne diyor? Sahabe ne demiş? Peygamberimiz bu konuda ne demiş? Bunların hepsini isteyeceğiz. Ve her sözü olur efendim tamamdır diye kabul etmeyeceğiz ve araştıracağız. Çünkü mesela bakıyorsunuz büyük imamlara, İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Şafii olsun, hepsi ne yapıyor insanlara? Biz bir şey söylediğimiz zaman hemen alın kabul edin demiyorlar. Bir ölçüye tabi tutun, bir mihenge vurun. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa onu kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona tabi olun diye buyuruyorlar. İşte bizler de böyle yapacağız. Ha bununla birlikte alim hata işlemiş olabilir. Ne yapacağız? Onun hatasını hemen çok da büyütüp adamın da üstüne üstüne gidip onu yerden yere vurma noktasına da gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, ona uyarılarda bulunacağız. Ha onun o hatasını bileceğiz, göreceğiz, o hatasını taklit etmeyeceğiz. O hatasını peşinden gitmeyeceğiz ama onun da o hatadan dönmesi noktasında sabır göstereceğiz, bekleyeceğiz. Neticede bir ilim ehlidir, ilim öğrenmiştir. Belki yanlışa düşmüştür, hata işlemiştir, işin sonunu bilememiştir. İnsandır çünkü hepimiz insanız, hepimiz hata işleyebiliriz, beşeriz, şaşabiliriz. Ama mühim olan da nedir? O hatadan dönebilmektir. Alim de bir konuda hata işlemişse, onun hatadan dönmesi noktasında da diyor Peygamberimiz bekleyin, sabır gösterin ve hemen böyle feryadu figan kopararak ortalığı hani derler ya velveleye vererek işi karıştırma yoluna da gitmeyin. Her şeyin usulüyle, yoluyla halletmeye gidin. Ha, o dedi diye her şey doğrudur da demeyeceksiniz. Bir hataya düştü de adamın her şeyini de reddederek böyle yerden yere de vurmayacaksınız. Onun hatadan dönme noktasında sabır göstereceksiniz, bekleyeceksiniz. Çünkü Peygamberimiz bize bu şekilde uyarıyor. Bu gerçekten günümüz insanının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bu hadisi şerifi baş tacı etmemiz gerekiyor günümüzde. Çok hassas olmamız lazım. Çünkü içgüdümüz öyle diyor. İşte alimdir, büyüktür diyor. Ama körü körüne de taklit etme noktasına gitmek doğru değildir. İşte Peygamberimiz ne diyor? İttegû zelletel alimi. Alimin hatası noktasında dikkatli de olun. Sakının. İşi belleyin, bakın. Ventezirû feyyetehû. Ve onun da hatasından dönme noktasında da sabır gösterin ve bekleyin diyerek bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Biz bu uyarıya dikkat edersek rahat ederiz, huzur buluruz, güvenli oluruz ve basiretimiz artar, firasetimiz artar. Ama bu uyarıya dikkate almazsak o zaman körü körüne taklit etmiş, onun arkasından gitmiş oluruz. Bu nedenle hem yanlışa düşmüş oluruz, hem de yanlış olanı desteklemiş oluruz. Hem kendimiz hata işlemiş oluruz, hem de o alimin hata üzere gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. İki günah birden kazanmış oluruz ki Allah-u Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle. Emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir, İmam Suyuti, seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

seccaden kum vardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabaha Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
Olsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtrı bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar, çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanları

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.

0: يا قائد يا قائد يا
1: قائد sensin kuralları koyan. Kainatın kanunları senin dilediğin gibidir. Senin izninle sebepler sonuçlara eşlik eder. Sen izin vermezsen hiçbir sebep sonuç vermez. Senin lütfunla kalbim her an kasılıp gevşer. Sen lütfetmezsen boğazımdan lokma geçmez. Sen ki gözlerime görmeyi bahşettin, cemalini de görmeyi yaz bana. Sen ki kalbime sevmeyi lütfettin, sevdiklerinden olmayı da yaz bana. Yaz bana, yaz
0: bana. Ya nahi, ya nahi.
1: Yasaklarından kaçındım, haramlardan uzak eyle beni. Emirlerine sarıldım, tuzaklardan uzak eyle beni. Uzak tuttuğundan uzaklaştım, uzaklardan uzak eyle beni.
0: Ya nazir,
1: sen ki her şeyin her halini her an görürsün, hiçbir zerre gizlenemezsin. Tanık ol hayırlarıma, kutlu nazarında yer ver bana. Tanık ol bakışlarıma, kutlu nazarında değer ver bana.
0: Ya nedir?
1: Sen ki celalinle isyan edenleri uslandırırsın, celalin de güzeldir anlayana. Senden çekindir nefsimi, kalbime haşyetini ver. Nefsimin eline bırakma beni, kahrını sakla, lütfunu ver.
0: Ya Seyyid,
2: ya Seyyid, ya
1: Seyyid. Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin, hücrelerime sen hükmedersin. Senin mülkündür ruhum ve bedenim, senin hesabına yaşat beni. Senin hükmündür hayatım ve ölümüm, senin adına yaşat beni.
0: Ya Sultan, ya
1: Sultan, ya Sultan. Saltanat senindir. İzzet sarayının avlusuna arş ve semavat bir kubbedir sadece. Öyle sultansın ki kimse işlerine karışamaz. Kullarınla arana giren olamaz. Dileyen doğrudan sana başvurabilir. Öyle sultansın ki dileğin değilse kimsenin kimseye faydası olma. İznin yoksa bir şey bir şeye dokunamaz. Dileyen doğrudan huzuruna varabilir. Ruhum rahmetine aç, İzin ver, her arzumda yanına varayım.
0: Ya şedid,
2: ya şedid, ya şedid.
1: İsyankarlara pek şiddetlidir azabın, İntikamın kesindir senin. Hak edenlere gazabın şedittir, adaletin keskindir senin. Sen ki fıtratıma isyanın cezasını koydun, kalbime hatalarımın acısını dokundur. Sen ki kalbime günahın sancısını koydun, kalbime günahın pişmanlığını dokundur.
0: Ya vitr,
2: ya vitr, ya vitr.
1: Sen ki biricik mabudumsun, kuluna kul olamam. Sen ki eşsiz ve misilsizsin, dengini bulamam. Sen ki ehad ve sametsin, başkasını aramam.

0: gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim. O aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlüdür nefis. Ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O oburla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. Şimdi bir müflisim, halim perişan. Ağla gözüm ağla, günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et, nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma, daima saldır. Ne sinsidir onlar, sanma aptaldır. Hele bir hatırla, Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana, cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay, ne amel ettim. Bu tutarsızlıkla neyledim ne ettim. Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende. Meylerim, bilmem ki o gün.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te savaşına gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. Aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice önce isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı, söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi, hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz? Buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı, dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları, gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler, şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar büvat iler idi, kapıcılar konar idi. Gel gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

İhanet etmedim Eylül. İhanete uğramış bahar gibisin. İhanet etmedim Eylül. Gönlümün en vefasız yanılgısıydın. Çürüttüğün aşka dair umutlarımı. Halbuki fetretli mahzenlerime ulu bir gölden yansıyan mehtabını düşledim. Mehtabını son defa anıyorum Eylül. Sen ki kızgın ve çelik bir ruhla geliyorsun. Yanardağ beslediğini biliyorum aslında. Gülüyorsun, kokusunu alıyorum yıldırımların. Ellerindi beni böyle dağıtan. Birbirine ekleyip kalplerimizi yürüyelim derken Eylül, ellerindi kan bulaştıran dudaklarıma. Züleyha bakışıyla beni zindana sürüp Yusuf'tan alıkoyan felaket gözlerindi. Koruduğumu san felaket gözlerindi. Koruduğumu sandım hüznün ve intiharın mel'un.

Kapısından çaresizlik devşiren, sürgün bahanesi ayakların zinciriyim. Ben mehtabı arayan bir hayal bekçisiyim. Mahzun biten bir şarkı boşalır dağarcığımdan. Keser damarlarımı, ruhumu merhametine terk ettiğim Rüveyda. Veya umutsuz bir gün, veya kanlı bir Eylül.

Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Bir de ne göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sen ki cümle yetimliklerin elinden tuttun ey sevgililer sevgilisi. Sensin canımızın billur kasesi. Ölüm ki vaktin göğsünde paslı bıçak yarası. Sensin sonumuza sonsuzluk müjdesi. Sen alemlere rahmet iken merhametini, tebessümünü, tesellini başkalarından sakındık. Sandık ki sadece bize rahmetsin. Güneşi cebimize sığdırmaya kalktık.

yağmuru pencere önümüze hapsedebileceğimizi sandık. Ey göğsünde yağmurları ağırlayan, ey yağmurların annesi!

Sen kimseyi kimseden ayırmadan yağarken merhametini daralttık. Şefkat denizini kıyılarımızda oyaladık. Unuttuk ki sen dağlara da veriyorsun. Çölün kumlarının seninle sevindiğini hatırlayamadık. Taşların dile geldiğini avuçlarında, taşlaşmış dilleri hece hece yumuşattığını hatırlayamadık.

0: seni sevinçlerle taşımak varken çocuklarımıza, kendi yerimize koyduk seni. Çatık kaşlı, anlayışsız, hoşgörüsüz portrelere mahkum ettik hatıra. Önce çocukları sevdiğini, önce minik yüreklere eğildiğini anlayamadık. Senin hatırına kurtuldu küçük kızların masum gülüşleri acımasızlığın kuyularına düşmekten. Senin sözlerine tutunarak tattık anne baba olmanın lezzetini. Sen olmasaydın sonsuzluktan habersizdik. Çocuklarımızı hiçliğin kuyusuna atmak üzere doğuracaktık. Tebessümleri acılanacaktı bebelerin. Kucaklamamız sahteleşecekti sevdiklerimizi. Tesellinin değmediği yüzlerde gizli bir sancı gezecekti. Ayrılıkların ardında kavuşma ümidi hiç yüzünü göstermeyecekti. Yokluk şüphesinin gölgesinde eriyecekti sevinçlerimiz. Avuçlarımıza dua dua dökülmeyecekti sonsuzluk ümidi. Başımızı koyacağımız o sonsuz yakınlığı bulamayacaktık. Bulamayacaktık nefesimizi sonsuza uzatan iksiri. Açılmayacaktı göklerin ötesi. Bir gün bir çocuğun oyuna gelmediğini fark ettin. Ki çocukların sokakta oyuna gelmediğini yoklamak gündemin değildi. Bize göre güya zannımız da öyleydi. Büyük işlerimiz yüzünden hayatın ince detaylarını unutan biziz. Sen değil. Öğrendin ki küçük kuşu ölmüş çocuğun. Kalktın, üzüntüsünden odasına kapanan çocuğun kapısını araladın. Kuşu ölen çocuğa teselliye gittin. Gül sözlerinle ötelerden çareler getirdin küçük kalbin büyük hüzünlerine. Küçümsemedin küçük diye, önemsiz görmedin ince hüzünleri. Biz büyük işlerin sarhoşu iken nasıl anlarız seni? Nasıl yürürüz izinden? Ah ki çocukların hasretlerini yok sayıyoruz. Küçük sevinçlere köreliyoruz gittikçe. İçimizdeki çocuk gülüşlerini dünya telaşlarında söndürdük. Yüreklerimizde saklambaç oynayan çocukluklarımızı bulmayı unuttuk. Ölen kuşları da, kuşları ölen çocukları da dert edinmedik. Senin derdince dertlenmedik. Özür dileriz ey sevgili. Özür dileriz ey inceliklerin elçisi. Ey güzelliklerin bekçisi. Ey unutulmuşların sözcüsü. Şimdi sen kalplerimize eşsiz şefkatinin kanatlarını dokundurur musun? Hayallerimizi sürgün ettik ey çaresizlere çare sevgili. Tutamadık yetimliklerin elinden. Benliğimizin karanlığında kaybolduk bin kere. Saçlarını okşayamadık çocuksu hüzünlerin. Ayaklarımız dolandı, ellerimiz boşta kaldı. Seni bulamadık ve hatta arayamadık ki. Kaybolduk. Kaybolduk. Kaybolduk ey sevgili. Ne olur gel bul bizi.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eş-Şehid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifadeli kılsın inşallah. Amin. Eş-Şehid hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şahit olan, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olan zat demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah kendisiyle melekler ve adalet gözeten ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Şehadetin en büyüğü Allah'ın varlığına ve birliğine, yani tevhide şehadet etmektir. Çünkü şahitliğin büyüklüğü iki şeye bağlıdır. Birincisi şahitlik edilen şeyin büyüklüğü, ikincisi şahitlik edenin büyüklüğü. Bu ayet-i kerime ile kendisine şahitlik edilen şey, bütün doğru inançların temeli olan tevhid, yani Allah'ın birliği, Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığı, hüküm koyuculuğu ve tek mabud oluşu. Şahit olan ise doğrudan doğruya cümle alemin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tır. Meseleler içinde tevhidden büyük mesele, şahitler içinde ise Allah Celle Celaluhu'dan daha büyük şahit olamayacağına göre, Cenab-ı Hakk'ın kendi birliği üzerine yaptığı bu şehadet, kainatın şahit olduğu en büyük şehadettir denilebilir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'den radıyallahu anhum ve Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fatihatul Kitab, Ayetel Kürsi, bir de Ali İmran'ın 26. ve 27. ayetleri nazil olduğu zaman Allahu Teala ile aralarında hiçbir hicap bulunmaksızın Allah'ın arşına yapışarak, Ya Rab, bizi yeryüzüne ve sana isyankar olanlara indiriyorsun dediler. Allahu Teala da ahdim olsun, sizi her namazın arkasında okuyan herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım. Onu kutsal huzurda iskan edeceğim. Her gün kendisine 70 kere nazar edeceğim ve 70 türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağfiret eyleyeceğim buyurdu. Aziz kardeşlerim,
Semada güneş, ay ve yıldızlar kelime olmuş şehadette. Atmosferde şimşek ve gök gürültüsü, yağmur ve kar taneleri, rüzgar ve fırtına kelime olmuş şehadette. Yeryüzü tüm canlıları ile, ağaçlar kıyamda ayakta durarak, hayvanlar rükuda durarak, nehirler, göller, denizler secde ederek şehadette. Bitkilerin tebessümü demek olan çiçekler kelime olmuş şehadette. İsra suresi. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Ve yeryüzüne rahmet olsun diye gönderdiği Habibi, nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu şehadette. Amine annemiz anlatıyor. Efendiler Efendisi'nin 571 Nisan ayının 20. Rabiyül Evvel ayının 12. günü tam doğum zamanı, bir bayrak doğuda, bir bayrak ta Kabe'de doğum yaptım. Baktım ki yavrum secdede, şehadet parmağı gökleri gösteriyor. O daha doğumunda bile şehadette, yaratan Rabbinin adıyla oku emrini aldıktan itibaren vuslata dek şehadette. O muhteşem elini kamere doğru, aya doğru uzatıp şehadet parmağı ile işaret edip ay derhal ikiye bölünürken yine şehadette. Veda haccında veda hutbesini okuyup tevhid mücadelesinde sahabeleri ile zamanı şahit tutarak, o zamanı asr-ı saadet ünvanı verilerek şereflenecek zamanı şahit tutarak, üç kez tebliğ ettim mi diye sorduğunda sahabelerinin, evet, şahidiz ki sen vazifeni yaptın sözleri üzerine, o kainatın her zerresinin nurundan yaratıldığı, Miraç'ta Rabbinin nurunu müşahede eden o muhteşem gözlerini semalara çevirip şehadet parmağını göklere doğru uzatıp şahit ol ya Rab diye inlerken yine şehadette. Eşşehiddir o. Ve Nahl suresi. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. İsra suresi. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi bilendir. Yaptıklarını çok iyi görendir. Sebe suresi. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemem. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir.
O her şeye şahittir. Ey insan ve ey nefsim, Yaradan kulunun her haline şahit. Yerleri gökleri yaratıp dünyayı insanın imtihanı için var eden Allah Celle Celaluhu, ilmi ile her şeyi kuşatıp alim ismi ile her şeyden haberdar oluşu ve Habir ismi ile kulunu her an görüp gözetişi, Er-Rakib olarak her şeyde hazır ve nazır oluşu ile Eş-Şehid'dir o. Nisa suresi. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir buyurarak her olaya şahit olandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir. Hac suresi. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve eş koşanlar, Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. Değerli kardeşlerim, bizlere doğru yolu göstermek için kılavuzlar gönderen ve yaptıklarımızı melekleri vasıtasıyla kaydettiren Eş-Şehid'dir o. Fetih suresi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Kıyamet günü huzurunda topladığı kullarına yaptıklarını haber vererek onları sorgulayacak tek hakim odur. Eş-Şehid'dir o. Mücadele suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce asi nefsimize Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedirtelim. Ey nefsimiz, şu şehadet aleminde sen de imanına dağları, taşları, zamanı ve insanları şahit kılarak ebedi aleme göç. Ey Rabbimiz, sana Ali İmran suresiyle yalvarıyor ve diyoruz: Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, son nefesimizde tevhidi haykırarak sana yürümeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacila, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Geçmişten günümüze binbir damla.

takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç, kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü Teala Hazretlerini hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü: "Takvaya erenler var ya, onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler." Araf suresi 201. ayeti kerime. Hemen ardından da bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası, "Evladım, neyin var, ne oldu?" diye sordu. Oğlu, "Bir şeyim yok." Babası tekrar sormaya devam etti. "Allah aşkına söyle," deyince oğlu başından geçenleri anlattı. Babası, "Hangi ayeti okumuştun?" diye sordu. Genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi," dedi. Hazreti Ömer, "Bizi onun kabrine götürün," dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ey filan kişi, Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var." Rahman suresi 46. ayet-i kerimeyi okudu. Kabirdeki gençten şu cevap geldi: "Ya Ömer, Rabbim cennette bana onları iki defa verdi."

0: Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce nat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor:
1: Allah'ım, Arabı ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harim-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatu selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harim-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine: Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından: Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar, ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sadakallahu'l-Azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 6. kısım 3. Desise-i Şeytaniye. Tamah yüzünden, yani açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayat ve beyinatından istifade ettiğimiz kat'i bürhanlarla, kat'i delillerle çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, yani helal, efendim, helal dairede insanın ölmeyecek kadar kendisine verilen rızkı, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki aciz ve iftikarın nispetinde geliyor. Yani insan ne kadar güçsüz, ne kadar aciz, ne kadar zayıf ise, insanın ölmeyecek kadar olan helal rızkı o şekilde kolay geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır ez cümle. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Yani rahmet göklerden süratle rızık olarak ayaklarına geliyor ağaçların. Hayvanat rızık ile, hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat nev'inden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak, tavlu olarak, etli olarak görünmesi. Evet, balıklara aptal deniyor. Neden? Oltaya bir yem takılıyor. Balık o yemi kapmak için efendim oltaya takılıyor. Bundan dolayı aptal deniliyor. Ama o aptal denilen o hayvanın her zaman etli olması, hani insanlar ve hayvanlar arasında denilir, bunun eti kemiğine yapışmış, kemik kalmış derler. Ama balık için öyle bir ifade kullanılmaz. Her zaman yenilecek eti vardır balığın. Maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat su-i maişetinden, yani geçiminin, hayatına lazım olan şeylerin kıtlığından, sıkıntısından aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıta-i rızık iktidar değil, iftikardır. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi. Evet, insanlardan olsun, hayvanlardan olsun, bütün yavruların hazine-i rahmetten gelen süt gibi bir latif hediyeyi umulmadık bir tarzda onlara, zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dıyki maişetleri, geçim sıkıntıları dahi gösteriyor ki vesile-i rızkı helal aciz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Helal rızkın vesilesi acizlik ve fakirliktir. Zeki olmak veya güçlü olmak değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddetli hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi, faiz gibi gayri meşru yollarla kazandıkları mal, rızkı helal değil ki meselemizi cerh etsin. Yani helal yolla kazandıkları çok az, çok sıkıntılı, çünkü hırsla çalışıyorlar. Ama faiz gibi gayri meşru yollardan, zina gibi, faiz gibi gayri meşru yollardan kazandıkları para da bahsimizin şumulüne dahil değil. Hem çok ediplerin, edebiyatçıların ve çok ulemanın, alimlerin fakr-ı hali, hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr-ı hali ve çok aptalların servet ve gınası, servet ve zengin olması dahi gösteriyor ki celbi rızkın medarı, rızkı çekmeye sebep olan şey zeka ve iktidar değildir. Belki aciz ve iftikardır, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır. Gerçekten de edebiyatçılar, alimler derken burada şunu da ifade edelim. Ülkemizin her tarafında öyle fabrikatör insanlar vardır ki ilkokul mezunudur, mezun olmayan bile vardır. Okuma yazma ve hesapla fazla ilgilenmezler. Hatta anlamayanlar bile vardır. O insanlar kaç üniversite bitirmiş mühendisleri, müteahhitleri, efendim benzeri kabiliyetleri istihdam ederler. Yani hatta okumuş insanlar, üniversite mezunları, o adamın yanında çalışanlar, onlar da bu hakikati anlamadıklarından şaşırırlar. Yahu derler, biz şu kadar okul bitirdik, bu adamın işçiliğini yapıyoruz. Adam daha hesap yapmaktan aciz ama bizim patronumuz. Demek ki değerli kardeşlerim, insan ne kadar aciz, ne kadar fakir olursa, Allah katında tabi bu, o kadar Cenab-ı Hak helal rızkını kolay şekilde ona ihsan ediyor. İşte bu hakikati ilan eden İnnallâhe huver rezzâku zul kuvvetil metîn ayeti. Hiç şüphesiz ki rızık veren mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ayeti bu davamıza o kadar kavi, güçlü ve metin bir bürhandır ki bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla okunuyor. Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisan-ı hal ile okuyor. Madem rızık mukadderdir, yani takdir edilmiş ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır, madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır, o hem Rahim hem Kerim'dir. O hem Rahim hem Kerim'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde, adeta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini suçlamak derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayri meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, belki bazı mukaddesatını rüşvet verip, menhuz, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Yani bütün gayretini sarf ettikten sonra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği şeye razı olmayıp, bazı dessasların, zalimlerin dalkavukluğunu yapıp, el pençe divan durup, elini ovuşturup onlardan bir şeyler istemek, hatta onlara yaranmak için bir takım mukaddesatını feda etmek, namazını bırakmak, ahlakını bırakmak vesaireyi bırakmak ne kadar çirkin bir divaneliktir, deliliktir. Evet, ehli dünya, hususan ehli dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, bir senelik dünya hayatına bir derece yardım edecek bir mala karşılık, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazab-ı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Yani o pis dünyalık malı elde etmek için Allah'ın nefretini celbeden işler yapar ta ki o adamı memnun etsin de o dünyalığa kavuşsun. Ey kardeşlerim, eğer ehli dünyanın dalgavukları ve ehli dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden, açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat, maaştan ziyade, maaştan daha çok sizin hayatınızı idame, devam ettirir ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayri meşru para, helal olmayan para, sizden ona mukabil 1000 kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniye'ye set çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki her ay binler maaş verilse yerini dolduramaz. İhtar, hatırlatma, ikaz. Ehli dalalet, Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, evet, güneş balçıkla sıvanmaz deniliyor değerli kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretleri nasıl ki Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu bütün aleme ispat edeceğim demiş. Ve başka bir veciz ifadesinde, İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar diyor. Dolayısıyla ehli dalalet, Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için münafikane ve desisakârâne ihfal ve hile damını, ihfal ve hile tuzağını istimal ediyor, kullanıyor. Dostlarımı hubbuca, tama ve havf ile aldatmak, dostlarımı makam sevgisi, açgözlülük ve korku ile aldatmak ve beni bazı isnadatla çürütmek istiyorlar. Biz kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat maatteessüf, her bir emri hayırda, her bir hayırlı işte bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen menfi harekete sevk ediyor. İşte bunun içindir ki ehli nifakın hilekarane propagandasına karşı kardeşlerimi sabık geçen 3 nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu def'e çalışıyorum. Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki Said Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz? İşte bil mecburiye, böyle herifleri susturmak için 4. desise-i şeytaniyeyi istemeyerek eski Said lisanıyla zikredeceğim. 4. desise-i şeytaniye, şeytanın telkiniyle ve ehli dalaletin ilkatıyla bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyeti milliyetlerini, milliyet damarlarını tahrik etmek için diyorlar ki, siz Türksünüz, maşallah, Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Said bir Kürt'tür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesai etmek hamiyet-i milliyeye münafidir, aykırıdır. Yani böyle insanlar bir nokta ileri gitseler diyecekler ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bir Arap'tır. Ona niçin inanıyorsunuz? Allah korusun. Cenab-ı Hak hepimizi menfi, zararlı ırkçılık hastalığından mahfuz buyursun. Amin değerli kardeşlerim. El cevap. Ey bedbaht mülhit! Ben felillahil hamd Müslümanım. Hamd olsun Allah'a ki ben Müslümanım. Her zamanda kutsi milletimin yani İslamiyet milletinin 350 milyon efradı vardır. Böyle ebedi bir uhuvveti, kardeşliği tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin ekseriyeti mutlakası bulunan 350 milyon kardeşi unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek, hadsiz kardeşlere bedel Kürt namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut, sınırlı birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan 100.000 defa istiaze ediyorum. Yani bir Müslüman, değerli kardeşlerim, İslamiyet milliyetini müdafaa ederse, İslam kardeşliğini esas alırsa, şu anda yeryüzünde 1,5 milyarı aşkın kardeş kazanıyor. Ama bir insan sadece Türklüğünü, sadece Kürtlüğünü, sadece Araplığını ön plana çıkarırsa, kendi milleti kadar bir güç kazanır, o milletinin ahlaksız, terbiyesiz olanlarının da zararlarına maruz kalır. Demek ki İslamiyet milliyeti efendim ırkçılığa ihtiyaç bırakmıyor değerli kardeşlerim. Ey mülhit, senin gibi ahmaklar lazım ki Macar kafirleri veyahut dinsiz olmuş ve frenkleşmiş birkaç Türkleri muvakkaten dünyada dahi faydasız uhuvvetini kazanmak için 350 milyon hakiki, nurani, menfaattar bir cemaatin baki uhuvvetlerini terk etsin. 26. mektubun 3. meselesinde delilleriyle menfi milliyetin yani zararlı milliyetin mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona havale edip yalnız o üçüncü meselenin ahirinde icmal edilen bir hakikati burada bir derece izah edeceğiz. Şöyle ki, o Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, bazı insanlar vardır, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık adı altında çalışır fakat aslında ne Türkçülük, ne Kürtçülük, ne Arapçılık değildir meselesi. Ne vatan, ne millet değildir. Menfaatinin peşindedir ama menfaatına bir perde lazım. O da unsuriyet, milliyet fikridir. O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, dini İslamiyet milliyetiyle ebedi ve hakiki bir uhuvvet ile Türk denilen bu vatan ehli imanıyla şiddetli ve pek hakiki alakadarım. Ve 1000 seneye yakın Kur'an'ın bayrağını cihanın cihat-ı sittesinin yani 6 yönünün etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına İslamiyet hesabına müftahirane ve taraftarane muhabbettarım. Yani Kur'an ve iman namına Türk milletini seviyorum. Sen ise ey hamiyet fıruş, yani vatansever adam, vatansever olduğunu iddia eden adam, sahtekar, Türk'ün mefahiri hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette, yani bir Türk neyiyle iftihar edecek, neyiyle övünecek? Elbette ki ecdadımızın Kur'an'ın 1000 yıl bayraktarlığını yapmasıyla övüneceğiz. Yoksa hatalarıyla, kusurlarıyla mı övüneceğiz? Haşa! Mecazi ve unsuri ve muvakkat ve garazkârâne bir uhuvvetin var. Senden soruyorum, Türk milleti yalnız 20 ile 40 yaşı ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir? Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin iktiza ettiği hizmet yalnız onların gafletini ziyadeleştiren ve ahlaksızlıklara alıştıran ve menhiyatı teşcih eden frenk meşrebane terbiye midir? Yani Avrupalılaşma terbiye midir Türkçülük iddiası? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Yani gençliğinde Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım dedirtip de yaşlılığında eyvah hayatım boşa gitmiş, o zaman güldüğüne şimdi ağlattırmak mıdır milliyetçilik? Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaret ise ve terakki ve saadet-i hayatiye bu ise, evet, sen böyle Türkçü isen ve böyle milliyetperver isen, ben o Türkçülükten kaçıyorum. Sen de benden kaçabilirsin. Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa, şimdiki taksimata bak, cevap ver. Şöyle ki, evet değerli kardeşlerim, bir milletin kısımları var. Birinci kısım ehli salahat ve takvadır. İkinci kısım musibete uğramış olan musibetzede ve hastalardır. Üçüncü kısım ihtiyarlardır. Dördüncü kısım çocuklardır. Beşinci kısım fakirler ve zayıflardır. Altıncı kısım gençlerdir. Bir millet 6 kısımdan oluşur. Acaba gerçekten Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık anlayışı bu 6 sınıf insanı, toplumu oluşturan 6 sınıfı kolluyor mu, gözetliyor mu? İnşallah bir sonraki programımızda dördüncü desise-i şeytaniyeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

küçük çocuk deniz kenarına oturmuş, gözlerini de ilerideki bir noktaya dikmişti. Bir saattir öylece hareketsiz duruyordu. Yanına bir ihtiyarın yaklaştığını fark etmedi bile. İhtiyar iyice yaklaşınca, "Merhaba küçüğüm," dedi. "Bugün deniz çok harika değil mi?" Küçük çocuk başını çevirmeden, "Ama rüzgarlı," dedi. Topum denize düşünce sürükleyip götürdü. Adam çocuğun yanına oturdu ve dedi ki, "Eğer biraz genç olsaydım, yüzüp onu alırdım," dedi. Küçük çocuk ona cevap vermedi ve kıyıdan uzaklaşan topunu daha iyi görebilmek için hemen yanındaki tümseye çıktı. Yaşlı adam sakin bir sesle, "Ümidini hiçbir zaman kaybetme," dedi. "Bence dua etsen iyi olur." Çocuk büyük bir sevinçle, "Dua etsem topum geri gelir mi?" diye sordu. "Allah isterse gelir," dedi ihtiyar. "Topun geri gelmese de duaların sevabı sana yeter." Küçük çocuk bildiği bütün duaları ard arda okudu. Topun dönmesi için Allah'tan yardım istedi. Akşamüstü güneş batmak üzereyken sandallar döndü. Yaşlı adam her zaman tanışık olduğu balıkçıya yaklaştı ve yine balık aldı. Balıkçı, "İşler kesat bey amca," dedi. "Bugün az balık geldi." Küçük çocuk atıldı hemen. "Dua etmeyi denediniz mi?" dedi. "Ümidinizi kaybetmeyin." Balıkçının hoşuna gitti bu teklif. "Dua ha?" dedi. "O zaman tutar mıyım?" Çocuk, "Evet, Allah isterse tutarsın. Hem tutmasan da sevabı sana yeter." Balıkçı başını salladı. "Bunu yeni öğrendim," dedi. Sonra balıkçı ağların altında ışıl ışıl parlayan topa döndü. Topu alıp çocuğa uzattı. "Öğretmenlerin hakkı ödenmez. Madem bana dua öğrettin, bu topu da sana veriyorum. Az önce denizde buldum," dedi. Küçük çocuk rüyada gibi mutlu hissetti kendini. İşte topu geri dönmüştü. Duasının bu kadar çabuk kabul edildiği için Allah'a teşekkür etti.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler.

Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık, sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında çaresize dost, her zaman hayır ile anılan adam. Yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalınız Allah'a sığınan adam. Çileyle yoğrulmuş biz.

uzaklardan bakar. Dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

Müslümanlar, gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği, Kur'an'ın gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım. Çünkü hak ve adalet neredeyse biz de oradayız. Ölüme razıyız. Zilleti hiç kabul etmeyiz. Allah yolunda ölüm ne kadar tatlıdır. Biz imanla diriltmişiz kalpleri. Biz İslam'la hürriyete kavuşturduk milletleri. Biz Kur'an'la düzelttik kusurları, ayıpları. Biz güney ve kuzeylere atılıp gittik. Nurlar yaydık, aşağılıkları mahvettik. Müslümanlar, Hindistan'da ya da Mağrip'tekiler, ey kardeşim, ben sendenim, sen de bendensin, sen benimsin. Irkımı, nesebimi sorma bana. Çünkü annem ve babam İslam'dır. Biz bununla kaynaşmış kalpleriz.

0: مسلمون.
1: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin.
0: Gönlümüzden makbul olan gönlümüze tasvir eyle. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ulu Sultan'a dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler, bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihin ediyor Adem'i müflis, icra-i şenaatte geri kalmada ibret.

0: yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necibim sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyidül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim? Hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhay ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Embağcı Ziya Ahseni Ahyar'a dokunma. Ayine-i
1: Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indim perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedi? Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş? Tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak. Dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Uhud Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanların haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlar.

0: öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılınanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. Aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gülyar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice öncü isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti. Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına üç ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu. O da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: alanma, kaygılanma.
1: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya olarak kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız ile hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18/A, Şahinbey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Koyu bir dinsizlik ve cahiliyenin hüküm sürdüğü, insanların putlara tapmaktan daha üstün din tanımadıkları bir dönemde gelmiştin dünyaya. Hak ile batılı ayıran Furkan'ı getirmiştin. Baba oğuldan, ana kızdan ayrılmıştı Allah yolunda. Çok ezalar gördün, incitmeye kıyamadığımız Efendimiz. Ümmetin için, kardeşlerin için, bizim için. Enes'e demişsin ki ya Nebi, yemin ederim Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetleri gördüm. Ya efendim, helal et hakkını. Biz bunlara layık olamadık. Ne zor günlerdi değil mi efendim? Sığınağın, amcan Ebu Talip vefat ettiğinde, seni sahipsiz zanneden bir ahmak sataşıp üzerine toprak atmıştı. Fatıma hem ağlıyor hem de yüzündeki toprakları silmeye çalışıyordu. Sen öyle inanmış ve dayanmıştın ki Rabbine, ağlama kızım, Allah babanı koruyor diyerek teselli ediyordun onu. Sen düşmanına bile sabırla yaklaşır, sesini hiç yükseltmezdin. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah, sana şefkat numunesinden bir demet sunmuştu adeta. Yetimlere, öksüzlere hiç kıyamazdın sen. Amcan Hamza, Uhud'da şehitlerin efendisi olduğunda mesrurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun teslimiyetiyle kalben mutmaindi. Fakat bu acı haberi yolunu kesip parıldayan gözlerle babasını soran Hamza'nın yetimi Fatıma'ya nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan, onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve babam nerede ey Allah'ın Resulü diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. Artık senin baban ben olayım mı ya Fatıma? Oy Fatıma, küçük Fatıma. Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma? Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini. 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukba'da sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz. Dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, hiçbir şey yokken arşa ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah.
binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Nebi Allah.

canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mestinigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Dol kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evlad-ı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri güzel bir şekilde hayatımızda uygulamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı bir şekilde ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle emrediyor. İtiyanun nisai fi edbarihinne haramun. Kadınlara arkadan yaklaşmak haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere bu şekilde bir emirde bulunuyor. Biliyorsunuz dinimiz evlenmeyi helal kılmış, evlenmeyi tavsiye etmiş. Yerine göre evlenme farz, vacip, sünnet olarak değerlendirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayeti kerimeler var. Yani yüce dinimiz böyle diğerlerinin ürettikleri gibi kendi kafalarından bazı şeyler ortaya attıkları gibi ruhbanlığı reddetmiş. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış ve insanın fıtratında var olan duyguları helal olan yollarla tatmin etme yolunu bizlere göstermiş. Ve dinimizde ruhbanlık yok. Kişi evlenir, evlenmelidir ve günümüz şartlarında bizim özellikle gençlere tavsiyemiz de evlenmeleridir. Bununla birlikte mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı sahabeler böyle işte evlenmeyeceğiz, eşimizle beraber olmayacağız veya bir kısmı kendisini böyle kısırlaştırma, hadım etme yoluna bile gitmek istemişlerdir ki Peygamberimiz bütün bu davranışları yasaklamıştır. Ve kendisini örnek göstermiştir. Ben namazda kılarım, ben uyurum da, ben evlenirim de demek suretiyle kendi sünnetine tabi olmayı bizlere emretmiş. Ha nedir iffet? Kişinin helal yoldan şehevi arzularını tatmin etmesine ne denir? İffet denir. Ama haram yola girdiği zaman bu da iffetsizlik olur.

0: Bununla birlikte dinimiz evlenmeyi mübah kıldığı gibi, fakat bazı ilişkileri de ne yapmıştır? Cinsel ilişkileri, cimayı da yasaklamıştır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kadınlara makadından, dışkı gelen yoldan, anüsten birleşme. Bunu dinimiz yasaklamıştır ki bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, kadınlara arkalarından, dübürlerinden, dışkı gelen yerden, makatlarından yaklaşmak nedir? Haramdır. Ve başka bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala diyor, bu konuları açıklamaktan haya etmez. Siz kadınlarınıza arka yolundan ters ilişki yapmak suretiyle yaklaşmayın. Haramdır demek suretiyle bu şekilde bir emir veriyor ve yol gösteriyor. Ve hatta başka hadis-i şeriflerde Allah-u Teala'nın bu fiili işleyen insanlara bakmayacağını ve başka bir hadis-i şerifte yine bunların lanetlik insan olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Bakara suresinde ne diyor? Onları bir tarla yeri olarak gösteriyor eşleri ve diyor ki Allah'ın size emrettiği yere, yerden ve tarlanıza dilediğiniz şekilde gelin diye buyuruyor. Ve İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki tarlanıza gelin demek diyor, önden birleşin, kadının cinsel organından birleşin demektir diye de ne yapıyor? Açıklama getiriyor. İşte yüce dinimizin getirdiği her şey, her prensip onun emrettikleri insanların faydasınadır. Yasakladığı şeyler de insanların zararına olan şeylerdir. Yani biz bir şeyin doğru olup olmadığını aklımızda tam bilemeyiz. Fakat şari Teala, yani kanun koyucu olan Allah-u Teala ne yapmıştır? Bunu koymuştur. Akıl da onun iyi veya kötü olduğuna hükmeder. İyi olan şeyleri Allah-u Teala bize emretmiştir. Akıl da onların iyi olduğuna hükmeder, kabul eder. Haram olan şeyler, kötü olan şeyler de aklın çirkin olduğunu hükmeder ve akıl bunu kavrar. İşte çirkin olan şeylerden birisi de nedir? Kadınlara ters ilişki yoluyla, onlara makadından, dışkı gelen yoldan birleşme. Dinimiz bunu şiddetle yasaklamıştır. Şimdi bugün modern bilim, modern tıp bunun ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Halbuki seneler öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun zararlı bir fiil olduğunu ve zarar verdiğinden dolayı da ne yapmıştır? Haram kılmıştır ve yasaklamıştır ve İslam dininde bunu yasak kılmıştır. Ve Yüce Allah geçici olarak çıkan sıkıntı dolayısıyla kadınlar haiz olduğu zaman ne yapıyor? Birleşmeyi yasaklıyor, haram kılıyor. Yani öyle bir durum sıkıntı verdiği için kadına, eza halinde olduğundan dolayı ne yapıyor? Böyle bir kötü durumda cinsel birleşmeyi dinimiz yasaklamış. Tıp da bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu söylüyor. Ve bununla birlikte mutlak sıkıntı yeri olan arkadan birleşme tabii ki haydi haydi haramdır. Ve alimler şunu da söylüyor ve günümüzde de yüz kızartıcı ne kadar olaylar duyuyoruz. Bu sibyancılığa doğru gidişi tetikler diye de söylüyor. Allah muhafaza bulursun. Şimdi ters ilişkide bir erkeğe zarar var, iki kadına zarar var. Şimdi kadına verdiği zarar nedir? Kadınların bu ters ilişkide maruz kaldıkları ilk zarar, o bölgede yer alan kaslar ve sinirlerin bozulması, anal bölgeden akan bağırsaktaki sıvının vajinaya ulaşarak enfeksiyon, iltihaplanma riskiyle karşı karşıya kalmaları, yine bu bölgedeki dokuların yırtılmalarıdır. Bunlar kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Tıpla uğraşan insanlar söylüyor. Ve hatta diyorlar ki ters ilişkiye giren kadınların çok büyük bir kısmı o anal bölgede yer alan halka şeklindeki kasların zamanla deforme olması sonucu ilerleyen yaşlarda dışkı tutmamakta zorluk çekmektedirler. Ve hastanelerin genel cerrahi bölümleri, klinikleri ve her gün aşağı yukarı bu tarz şikayetlerle gelen kadınlarla doludur ve rastlamak mümkündür. Öyle ki dışkılarını hemen hiçbir şekilde tutamayan ve bu sebeple tedavi olanı da kendini bezlemek zorunda kalan kadınlar bile vardır. Bunu kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Diğer yandan ters ilişkiden sonra penisin temizlenmeden tekrar vajinaya sokulması ise çok ciddi enfeksiyonlara, iltihaplara meydan vermekte ve kadınlara çok büyük zararlar vermektedir. Çünkü makatta bulunan dışkı içerisindeki mikroplar penis yardımıyla vajinanın en derin noktasına kadar ulaşabilmekte ve burada üreyerek enfeksiyona, iltihaba sebep olmaktadırlar. İşte genel cerrahların pek çoğu ters ilişkinin hemoroid sürecini de en azından hızlandırdığını düşünmekte ve görüş belirtmektedirler. İşte bunlar nedir? Kadına verdiği zararlardır. Ve üstelik İslam şunu da getirmiş. Kadının kocasında onunla birleşme hakkı vardır. Bu tür bir ilişki ne yapıyor? Kadının bu hakkını ortadan kaldırıyor ve kadının arzusunu gidermiyor, gayesini sağlamıyor ve kadına da eziyet edilmiş oluyor. Kadının kadınlık hakkı elinden alınmış oluyor. Şimdi bir de bunun nedir? Erkeğe verdiği zararlar var. Erkeğe verdiği zarar nedir? Bakın ta seneler öncesinde İslam alimleri neler söylemişler, diyorlar ki bu zararlıdır. Filozoflar, doktorlar, aklı başında tabipler bunun, bu tür ilişkilerin kötü olduğunu söylerler, belirtirler. Çünkü kadının ön kısmı birikmiş suyu çekmekte özel bir duruma sahiptir. Erkek de bu şekilde huzur bulur. Arkadan birleşme bütün suyu çekmeye yardım etmez. Tabii duruma aykırılığı dolayısıyla bütün biriken dışarı çıkmaz. İşte anal yolla makattan bulaşan mikroplar ters ilişki esnasında erkeğin penisinde içeri girerek idrar torbası ve hatta prostata kadar ulaşabilmekte ve burada enfeksiyona sebep olabilmektedir. Özellikle işte bu enfeksiyonun prostata bulaşması mikroplar için uzun ve huzurlu bir yuva sunuyor. Doktorlar, tıp alimleri bunu söylüyorlar ve zira diyorlar prostatta bulaşan mikropların enfeksiyon olarak ortaya çıkması uzun sürdüğü için ve rahatlıkla da diyor çoğalabiliyorlar. İşte böyle tehlikeler var. Bir de bunun manevi olarak zararları var ki ne yapar diyor alimlerimiz, büyüklerimiz bu konuyu işlerken, bu yapana ve yapılana üzüntü verir, gam verir ve nefret doğurur. Çünkü bu yüzü kızartır, gönlü karartır, kalbin nurunu söndürür. Azıcık firaseti olanın tanıyacağı bir sima şeklinde yüze vahşi bir görünüm kazandırır. Allah muhafaza buyursun. İşte bu yapan ve yapılan arasında nefret, hoşnutsuzluk ve ilişkinin kopması sonuçlarını doğurur. Birbirlerine karşı nefret oluşur ve zamanla bu bağları kopar. Allah'a samimi tevbe dışında yapan ve yapılanın durumunda sonradan ıslah olmayacak derecede çok çok büyük kötülükler ortaya çıkar. İşte her ikisinden de iyilikleri Allah-u Teala alır, onları kötülüklerle doldurur, aralarındaki sevgiyi alıp yerine nefret ve lanetleşmeyi getirir. Allah muhafaza buyursun. Böyle de diyor, aile birliğini bozar, eşler arasında birlikteliği zarara uğratır, birbirlerine karşı saygıyı ortadan kaldırır. Böyle bir kötü duruma getirir, nefret ve lanetleşmeye gider. Çünkü niye? Hadis-i şerifte diyor, bu fiili yapan melundur, lanetlenmiştir. Allah o kimselerin yüzüne bakmayacaktır diye peygamberimiz buyuruyor. Lanetli olan insanlar da neticede ne olur? Allah'ın rahmetinden kovuldukları için bu fiili de işlemeye devam ettiklerinden, günahtan dolayı tevbeye de gelmediklerinden dolayı ne olur? Her geçen gün dara ve sıkıntıya düşerler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İşte bu zamanla ne olur? Nimetlerin yok olup belaların gelme sebeplerinin en önemlilerindendir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü Allah'ın yapana lanet, nefret ve yüz çevirmesini, yüzüne bakmamasını gerektirir. Hadis-i şerifte öyle buyurdu ya Resul-i Ekrem, Allah onların yüzüne bakmayacaktır diyor. O zaman da ne oluyor? Allah-u Teala bunu yapanı lanet ediyor. Hadis-i şerifte yine peygamberimiz buyurdu. Nefret ve yüz çevirmesi, yüzüne bakmamasını gerektirir ki bundan sonra hangi iyiliği umabilir bir insan? Siz Allah-u Teala'nın lanetine uğrarsanız Allah muhafaza, daha ne bekleyeceksiniz? İyilik gelir mi sizin üzerinize? Bereket gelir mi? Bolluk olur mu? Böyle bir durumda. İşte Allah toplumu bu şeylerden korusun. Günahlar yaygınlaştığı zaman artık böyle şeytan insanlara ne yapıyor? Musallat olarak helal olan işleri bıraktırıp haram olan yollara sevk ediyor ki onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşsın, gazaba uğrasınlar, lanete uğrasınlar. Allah muhafaza buyursun. İşte artık bu kimselerden hangi iyilik umulur? Hangi kötülükten emin olunabilir? Allah'ın lanetlediği, sevmediği, yüz çevirdiği, bakmadığı bir kulun hayatı ne halde olabilir? O kul nasıl mutlu olabilir? Onun hayatı her gün karışıklık olmaz mı? Sıkıntıyla dolu olmaz mı? Allah muhafaza buyursun. İşte bunun kötülüklerinden birisi de nedir? Hayayı bütünüyle ortadan kaldırır. Çünkü günah olan şey ne yapar? Hayayı ortadan kaldırır. Haya kalplerin can damarıdır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz. Haya hayatın can damarıdır. Haya olmadı mı iman olmaz. İman olmadı mı bir insan insan gibi davranamaz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Onun için bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Haya kalplerin can damarıdır. Kalpleri ayakta tutar. Kalp bu hayayı kaybederse, haya perdesi derler ya bazen, ar damarı yırtılmış, haya perdesi yırtılmış diye diyorlar ya toplumda. O haya damarı patladığı zaman, o can damarlar yıkıldığı zaman, kalp bunu kaybedince bu sefer ne olur? İyi ve kötüyü ayırt etme gücünü kaybeder. Böyle o Furkan olma vasfını kaybeder. Bu sefer nereye gider? Çirkine güzel der. Çirkini beğenir. İyiyi beğenmez ve iyi kötü görür. Allah korusun. Bunun sonunda da ne olur? Kötülüğü daha da katmerleşir. Her gün daha daha kötü bir hale gitmeye başlar. İşte Allah'ın yarattığı tabiatın dışına çıkarsa bir insan bu şekilde ne oluyor? Allah-u Teala'nın yarattığı tabiatın dışına çıkıyor ve insanı insan olma özelliklerinden, fıtri olan tabiatından ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Bu ters yüz edilmiş bir tabiat oluyor. Bu huy, bu tabiat böyle ters yüz olunca, her şey çığırından da çıkınca ne oluyor? Kalp eylem ve hidayette ters yüz oluyor. Kalp de çevriliyor, hidayet de çevriliyor. İnsan böyle günahların içerisinde boğuşan, bocalayan bir hale geliyor ki bunun sonunda kötü iş ve durumları görüyor. Elinde olmayarak durumu, eylemi, sözü, her şeyi bozuluyor. Her gün kötü hale gidiyor. İnsana başkalarının böyle hoşnutsuzluk, nefret ve azarlamasını, onu küçük görmeleri gibi gözle görülen durumları da ortaya çıkarıyor. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle yüce dinimiz Allah-u Teala, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, insanlığı korumak için ne yapıyor? Yol gösteriyor, emirler getiriyor. Kötü olan fiilleri yasaklıyor, iyi olan işleri helal kılıyor ve iyi olan işler hem insanın bedeninde, vücudunda, ailesinde, etrafında güzellikler ortaya çıkarıyor. Kötü olan fiillerde ne yapıyor? Toplumu huzursuz hale getiriyor, aileyi huzursuz hale getiriyor, herkesi huzursuz ediyor. İşte günümüz dünyasını görüyorsunuz, geldiğimiz hale bakıyorsunuz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Böyle artık günahların açık açık işlendiği ama bir türlü huzurun olmadığı bir toplum içerisindeyiz. Allah-u Teala bu kötü fiillerden, bu kötü insanlardan, bu kötü ahlaksızlıklardan bizleri, ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza buyursun. Haya ehli insanlardan eylesin. Helal ve haram iyi bilen, helal ve haram hudutlarını iyi belleyen ve o geniş olan helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Kötü fiillerden, kötülüklerden de muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü hadis bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki hadis bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eş-Şehid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifadeli kılsın inşallah. Amin. Eş-Şehid hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şahit olan, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olan zat demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah kendisiyle melekler ve adalet gözeten ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Şehadetin en büyüğü Allah'ın varlığına ve birliğine, yani tevhide şehadet etmektir. Çünkü şahitliğin büyüklüğü iki şeye bağlıdır. Birincisi şahitlik edilen şeyin büyüklüğü, ikincisi şahitlik edenin büyüklüğü. Bu ayet-i kerime ile kendisine şahitlik edilen şey, bütün doğru inançların temeli olan tevhid, yani Allah'ın birliği, Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığı, hüküm koyuculuğu ve tek mabud oluşu. Şahit olan ise doğrudan doğruya cümle alemin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tır. Meseleler içinde tevhidden büyük mesele, şahitler içinde ise Allah Celle Celaluhu'dan daha büyük şahit olamayacağına göre, Cenab-ı Hakk'ın kendi birliği üzerine yaptığı bu şehadet, kainatın şahit olduğu en büyük şehadettir denilebilir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'den radıyallahu anhum ve Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fatihatul Kitab, Ayetel Kürsi, bir de Ali İmran'ın 26. ve 27. ayetleri nazil olduğu zaman Allahu Teala ile aralarında hiçbir hicap bulunmaksızın Allah'ın arşına yapışarak, Ya Rab, bizi yeryüzüne ve sana isyankar olanlara indiriyorsun dediler. Allahu Teala da ahdim olsun, sizi her namazın arkasında okuyan herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım. Onu kutsal huzurda iskan edeceğim. Her gün kendisine 70 kere nazar edeceğim ve 70 türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağfiret eyleyeceğim buyurdu. Aziz kardeşlerim,
Semada güneş, ay ve yıldızlar kelime olmuş şehadette. Atmosferde şimşek ve gök gürültüsü, yağmur ve kar taneleri, rüzgar ve fırtına kelime olmuş şehadette. Yeryüzü tüm canlıları ile, ağaçlar kıyamda ayakta durarak, hayvanlar rükuda durarak, nehirler, göller, denizler secde ederek şehadette. Bitkilerin tebessümü demek olan çiçekler kelime olmuş şehadette. İsra suresi. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Ve yeryüzüne rahmet olsun diye gönderdiği Habibi, nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu şehadette. Amine annemiz anlatıyor. Efendiler Efendisi'nin 571 Nisan ayının 20. Rabiyül Evvel ayının 12. günü tam doğum zamanı, bir bayrak doğuda, bir bayrak ta Kabe'de doğum yaptım. Baktım ki yavrum secdede, şehadet parmağı gökleri gösteriyor. O daha doğumunda bile şehadette, yaratan Rabbinin adıyla oku emrini aldıktan itibaren vuslata dek şehadette. O muhteşem elini kamere doğru, aya doğru uzatıp şehadet parmağı ile işaret edip ay derhal ikiye bölünürken yine şehadette. Veda haccında veda hutbesini okuyup tevhid mücadelesinde sahabeleri ile zamanı şahit tutarak, o zamanı asr-ı saadet ünvanı verilerek şereflenecek zamanı şahit tutarak 3 kez tebliğ ettim mi diye sorduğunda sahabelerinin, evet, şahidiz ki sen vazifeni yaptın sözleri üzerine, o kainatın her zerresinin nurundan yaratıldığı, Miraç'ta Rabbinin nurunu müşahede eden o muhteşem gözlerini semalara çevirip, şehadet parmağını göklere doğru uzatıp, şahit ol ya Rab diye inlerken yine şehadette. Eşşehiddir o. Ve Nahl suresi. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. İsra suresi. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi bilendir. Yaptıklarını çok iyi görendir. Sebe suresi. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemem. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir.
O her şeye şahittir. Ey insan ve ey nefsim, Yaradan kulunun her haline şahit. Yerleri gökleri yaratıp dünyayı insanın imtihanı için var eden Allah Celle Celaluhu, ilmi ile her şeyi kuşatıp alim ismi ile her şeyden haberdar oluşu ve Habir ismi ile kulunu her an görüp gözetişi, Er-Rakib olarak her şeyde hazır ve nazır oluşu ile Eş-Şehid'dir o. Nisa suresi. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir buyurarak her olaya şahit olandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir. Hac suresi. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, ateşi tapanlar ve eş koşanlar, Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. Değerli kardeşlerim, bizlere doğru yolu göstermek için kılavuzlar gönderen ve yaptıklarımızı melekleri vasıtasıyla kaydettiren Eş-Şehid'dir o. Fetih suresi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Kıyamet günü huzurunda topladığı kullarına yaptıklarını haber vererek onları sorgulayacak tek hakim odur. Eş-Şehid'dir o. Mücadele suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce asi nefsimize Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedirtelim. Ey nefsimiz, şu şehadet aleminde sen de imanına dağları, taşları, zamanı ve insanları şahit kılarak ebedi aleme göç. Ey Rabbimiz, sana Ali İmran suresiyle yalvarıyor ve diyoruz: Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, son nefesimizde tevhidi haykırarak sana yürümeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sılada garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 14. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin. Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Ma tasbiqu min ummetin ajalaha wa ma yasta'khirun. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جاء

ونبئهم عن ضيف إبراهيم.

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين

الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى

وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.

يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.

ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأ

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur.

kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergah-ı rahmetinde, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim, el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp, kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp, bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki, senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Felek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım garip. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.

sürgün ülkeden başkentler başkentine. Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir toz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım, Salome'nin Belkıs'ın. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, Meryem. Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha. Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgelendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili.
Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, sevgili, en sevgili, ey sevgili.

Ne 4-6 Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı. Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin. Andolsun onlarda sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inmiyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakimden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir yara, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim hercümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

0: Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin Duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil.

Ey göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeni ey, diye feryat eden şairin dilinden ödünç alarak bu mısrayı, çıkıyorum sana olan özlemimi arz etmenin kutlu yoluna. O yol ki pörsümemiş bir yürek ister, o yol ki sevgi damarları kurumamış bir yürek ister, o yol ki samimi ve içten bir yürek ister. Biliyorum ya Resulallah.

Aldım yüreğimi ellerime ya Resulallah. Bende olanı aldım ellerime, ona sunuyorum. Tüm hücrelerine Muhammed'in muhabbetini nakşetsin diye. Sen göklerin öğrencisiydin, o öğretti sana merhameti, o öğretti sana muhabbeti, o öğretti sana adaleti, o öğretti sana ümmeti, ümmeti demeyi. Sen de bize öğretmek istedin bunları. Ne onulmaz sancılar çektin bunun için, ne taşlaşmış yüreklere şahit oldun bilirim. Ey sevgili, bir kısmet olup da soramadın Hira'dan, nasıldın Rabbinle söyleştiğin anda? Bir kısmet olup da seninle geceleyemedim Cebeli Nur'da, göklere açılan kapında, Hira mağarasında. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle taşlanmak Taif sokaklarında. Seninle birlikte yemek köle Abbas'ın elinden üzümü ve Bismillah'ın onun yüreğinde meydana getirdiği depremi birlikte izlemek. Bir kısmet olmadı ey sevgili, seninle dolaşmak çadır çadır panayırlarda. İnsanların kalbinden put molozlarını temizlemek ve onlara Allah'ın birliğini müjdelemek. Sen öğrendin ve öğretmek istedin bunları bizlere. Ama heyhat, bir kısmet olmadı ey sevgili. Duygu ikliminde de olsa Sümeyyelerle, Yasirlerle, Bilallerle aynı sancıyı çekmek Mekke arenasında. Ya Resulallah, kısmet olmadı onların ehad, ehad çığlıklarını yüreğimde hissetmek. Kupkuru, ruhsuz, anlamsız bir şekilde seni seviyorum dedim sana. Ama bir kere olsun seninle birlikte olamadım, duygu ikliminde de olsa Darul Erkam'da. Ya Resulallah, seninle birlikte horlanmadım Kabe'nin etrafında. Seninle birlikte deve işkembesi konmadı boynuma. Seninle birlikte yürümedim ya Habib, Ebu Leheb'in karısının diken saçtığı yollarda. Seni sevdiğimi düşündüm zaman zaman, ama sevginin güneşi doğmadı yüreğime. Sevginin hayat veren usaresi yürümedi damarlarıma. Hissedemedim, anlayamadım, bir anlam yükleyemedim seni seviyorum kelimesine. Ya Resulallah, bir kez olsun seninle çekmedim çöllerin yakıcı sıcağını. Seninle çıkmadım gecenin bir yarısı yurdumdan, Mekke'den. Seninle ayrılmadım bir kez olsun malımdan, mülkümden, yuvamdan. Bunları sen öğretmek istemiştin bize ey sevgili. Ama bir kez olsun bir yetimin okşamadım başını. Bir kez olsun bölüşmedim yoksullarla ekmeğimi, onlarla birlikte doyarak.

Ya Resulallah, bir kez olsun tutamadım bir düşkünün elinden seni hatırlayarak. Ama yine de seni sevdiğimi, yine de seni özlediğimi söyledim. Ne söylediğimi hissetmeden, sevginin ve özleminin anlamını bilmeden. Ya Resulallah, bir kez olsun duygu ikliminde de olsa Bedir'i yaşamadım seninle. Bir kez olsun hissetmedim Uhud'da kırılan mübarek dişinin acısını dişlerimde. Bir kez olsun hendekler kazmadım müşriklere karşı gece gündüz Medine'de. Ama yine de seni sevdiğimi, seni özlediğimi söyledim zaman zaman dost meclislerinde. Ya Resulallah, sen göklerin öğrencisi, yerlerin öğretmeniydin. Sen öğrendin sana öğretilmek istenenleri, onlara özünü, ömrünü verdin. Hayat verdin öğrendiklerine, yaşatarak gösterdin. Ama bir kez olsun öğrenmenin özlemek ve özümsemek olduğunu hissetmedim, hissedemedim ben. Bir kez olsun Hatice'n olamadım seni özleyen, Ayşen olamadım sana özünü veren. Bir kez olsun Ebubekir'in, Ömer'in, Osman, Ali'n olamadım seni ölesiye seven. Ama yine de seni sevdiğimi söyledim, ne söylediğimi bilmeden. Artık bilmek istiyorum ey sevgili, ey yerlerin öğretmeni, göklerin öğrencisi ey. Öğrenmek istiyorum artık öğretmek istediklerini. Senin çölün acımasızlığından çektiğin sancıyı ben çölleşmiş yüreğimden ve kurumuş yüreklerden çekerek öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum artık ey sevgili. Senin sevgi ve teslimiyetle örmeye çalıştığın hayat gergefinin bana ne mesajlar verdiğini. Öğrenmek istiyorum artık. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Tüm güzelliklerin nazlı bir gelin gibi mehir istediğini ve senin bunu nasıl ödediğini. Öğrenmek istiyorum ey sevgili. Artık öğrenmek istiyorum. Sevmenin ve özlemenin sözle bitmediğini. Sevmenin adanmak, özlemenin hasretinle yanmak olduğunu öğrenmek istiyorum ey sevgili.

Tut olan elinle sıvazla yüreğimi. Temizle içimdeki tüm iğreti halleri. Nakşet yüreğime Habibinin muhabbet ve özlemini. Ey sevgilim, şimdi daha bilinçli ve daha yüreğimden coşarak söylüyorum işte. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum seni. Seviyorum, özlüyorum.